0: Süpersiniz.
1: Durmak yok. Devam.
0: Oh, vallahi birazdan kopacağız. Birazdan eğleneceğiz.

0: Muhteşemsiniz. Oo. Vallahi sende her şey var. Tom abi. Tam Mesudar.
1: Sibonet Lebrea.
0: Eyvallah. Oo.